Hele kalenge. Hele yenge. Biraz haberini. Feyiz aşka. Civa seçisto. Seçisto. Proşmaya. Şuraya kareso. Prevarika.